ön bir yarısı rastlıkçı insan tasarımdan bir yada ön set dedi. Doğru, o patişler tutar. Bu sanımdan ön bir yarısı semest belki seva, sahas, sevgi ve semerpon ki sençik

sağlatışı. Demle daha Amerika, Çin, Sete, Rekal, Avrupa'nın takımı Vistan'ın tarafı uçsukçı. Radya Kralı Acit Narayan'ı Asian Senior Weightlifting Championship'ı Play and Jerk ile Purusa'nın 2'de kilo vazır varma kansı çıldır ciddiyse. Gujarat'ın Dengar Varma Yüzeli Asparta'nın Acit Narayan'ı kuru 304 kilo vazır upayı oldu. Acit Sreni'yle 301 kilo vazır upayı